0: Karşı duruşlarını kanda bor.
1: Araporta ki.
0: Gel. Avukanda gel kanda.